ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençi.
0: Ungeyem çüntür varamız. Umar işlerden çerçegen kandalat dükkanı egesi. Ahırı kant kesali borlarını işgale başladı. Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

Cumhuriyet Dono Radyosu'da İçtimai Dastur Cereyan Yutuklar, Muammolar, Yeçimler Cereyan

0: عبرين دقيقة.
1: قوي يوكي إشكي ترسدان تيار لنديجان أزون قنجلي باشناسس تك شرم يمشاق ملي أياق كيما مخصة
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bugun prezident Shavkat Mirziyoyev shahidlar xotirasi xiyobonida qatag'on qurbonlarini yod etish marosimida ishtirok etadi hamda yangi O'zbekiston bog'ida mustaqillik monumenti poyiga gul qo'yadi. Kechqurun davlatimiz rahbari vatanimiz tarixidagi qutlug' sana mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda ishtirok etib xalqimizni bayram bilan tabriklaydi.
0: Oriyat donada

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Reklama. Yanada yukarı internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Umar işlerden çerçegen kandalat dükkanı egesi. Ahırı kand kesali barlarını işge ala başladı. Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Donolar söyleydi. Oriya dono yotga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishish uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Yaşayın, salamat bolin, aman bolin. Yazıvlar kop boldu, yazı yaptı, fikirlerini bildirişi yaptı. Umidjon Jonabekovich yozib yaptilar Chirchiqdan.
1: Tomosha
0: qilyapti. Do'stingizmi? Eshityapti, biz tomosha qilyapmiz. Yozibdilar Umid aka, rahmat.
1: Jonabekovich, rahmat.
0: Salomat bo'lsinlar. Tohir Ibragimov yozib yaptilar. Ming rahmat. Ko'ryapmiz, tomosha qilyapmiz. Ijodlariga omad, hofizlarini deb. Mir Alisher Ro'zimov yozib yaptilar.
1: O, do'stimiz.
0: Xo'jaxoniylarga omad. Sulola chiqibdi-da bugun, yozibdilar.
1: Salomat.
0: Bugun sulola, xo'jayiblar, aka-ukalar, bunda ham bir qandaydir hikmat bordir. Avvalgi chiqishlarimizda Umid akamiz tug'ilgan kunlari bo'lib, bu tomonda qutlovlar, tabriklar bo'lgan edi. Xabar olib kelasiz-da deb aytib qo'ygan joyim bor ekan. Bunga mana farishtalar omin deb bugungi sanaga to'g'ri kelib qoldi.
1: 8 may kuni edi.
0: Voy, qarang, ana maydan keyin mana bu yog'iga to'g'ri kelib turibdi bugungi sana bilan. Yaxshi bir tabrikka qo'shilgan holatda o'zlarini ham olib kelib, ijrolaridan bahramand bo'lamiz. Hozir soatlar kichkina reklamamiz bor. Reklamdan keyin davom etamiz.
2: Donoda reklama.

güller çırmaşar, İslimin akşa güller çırmaşar, Sulusta setirler yıllar çırmaşar, Anargan gâhler diller çırmaşar,

Uçak sürgende devran, bir yanı Gürcistan, bir yanı İran. Yedi Xorazm şah sürgende devran, bir yanı Gürcistan, bir yanı İran.

geçti bugün ikimiz gel. Vaxt yolları tükün ikimiz gel. Kebelek hem künün körer dünyada. Körsetmediler künün.